0: remedio.
1: Avus ob crocodile!
0: Vitludus ineffabilis, memnis lacertis labis!
1: Vitludus ineffabilis, memnis lacertis labis!